0: Hawk Radyo. #.net
1: Radyo Hawk. Kurtiyenden gubasa. Dehena peşkeş kiran.

Yani jiber ve çende beji, jibu berjevendi Türkam beji, jibu paşaroja Türkiye beji, kesin ku huagne tevpereste dülso dizanın, duhazın Türkiye'de mesela Kurdi'de de çarekirna mesela Kurdi'de pengavan bavuca. Çünkü khateriyel ser Türkiye, matrisyal ser Türkiye'de binin. Kurdi'nin dülso jibi taybeti ez bahsa bakure kursan edekem. Ve yakit binin bişar dezdetir kavulkari çebe, bişar dezdetir gundvala ben, bişar dezdetir valatiyeme canı hoş desbedin. Karın mafin hu, mafin neteveyi, mafin nasnameyi, mafin kelturi, zaman de destura Türkiye'de bidin bicikirin angu mafin hu bi devleta Türkiye bidin kabul kerin. Yani her du Ali viren git karın tamaşa yapken. Eji kazanç bikem, tüji kazanç bike. Ve ge me her de kazanç bikir, de evvelat bu kazanç bike. Hacberveye ki, jibu me kurda giringe konağa işte. Jibu herima kursanı, çen jibu bakure kursanı girin be, evinde jibu herima kursanı ji giringe. Evinde jibu roj avayı kursanı ji giringe. Bağır bikin evinde jibu rojlati kursanı ji giringe. Çünkü, vede mi, de devleta Türkiye nikare be bir renge ki xirab destavardan de Rojava le Herima Kurdistan yan Iraq'e le Rojlat Kurdistan ve İran işi biket. Yani rehoşkirnek bu doza Kurdiji çeyd bit. Çünkü o benerin rola sekirdatiye Herima Kurdistan'ı, rola Serok Barzani bit, rola Serok'e Herima Kurdistan'ı bit. Yani rola ki mazinya sekirdatiye Herima Kurdistan'ı hebel gel, rola Serok Veziri Herima Kurdistan'ı bit. Hatta Mert Karabeci hecmarek di sekirdatiye siyasi Herima Kurdistan'ı rola hudve meseleyi de heye. Duhazım Afganak Serkevitu bedülsozi ve piştavani dikin hatta desbeşhaliye dikin. Hacbeve çende Serkhasına ve konağı jibome Kurdan giringe. Amarın ser Rojava'yı Kurdistan'ı. Rojava'yı Kurdistan'ı emçend ku debejin mesele entegre ku peyva entegre vak şahs ve kesatiş otuk ez ve peyvet bizim dilemin radbe. Le mena vak huynavi var girtiye carak entegrasyon. Rojava'yı Kurdistan'ı entegrasyona ki gel hükümeta Suriye çiye bu ye. Yani hatta asla ki baş iş meşiyaya. Ejmi pırsiyar bikin. Az becim Ahmet Şar'a duhaza ef. Mesele entegrasyon angol gel kurda pek ve devlet anuya Suriye dürüst bikin. Lednav devlet anuya Suriye'de. Dınav hezin Şam'da, dınav hezin serbi desalata Ahmet Şar'a'da. Aliye keye, hindek Ali henin, duhazın carekadi şerre kurdu arabi bidin duruşkirine bideri. Şerre kurdu arab, dest bir biket, yani devet meru bir mantığı nezim ki, eğer kurdu arabli Suriye şer bikin, de berjevendiye kede. Ve de meru tkare, ev aliyin ku duhazın fitne fesadi duruşkir meru tkare dest nişan bike. Yek, de berjevendiye daşi de. Du, de berjevende ev tayi dınava desalata Ahmet Şarakup ser Türkiye ve evji ve eki heldin. Se deste ev hindik aşir o Arabin şövenist, Arabin neteveperest yen devruberin derazori, devruberin haseki rakay hene ku dirijaya duruki hatana Lüve keysi gariyana kudu khala ki lavaza erişi malum mülke kurda bikin, erişi cane kurda bikin o talançiye bikin. Yani aliyin talançi hene. Evana vakti rejima Esad deji vikari talançiye dikirin. Hemman aşirin ligel Esad erişi lehasaki erişi kurda dikirin. Ev hemman aşirin be Esad re Şari Ahmet Şaracı kiribun. Ev hamman aşirin deste İran'a girti bunu kurdadı xistin. Nükeci ev hamman aşirin de jir navi desalata Şam.

0: Aha, kada sadafsili biz biramına çi? Sadafsili biz yatılbete duşak ve duşak u bolif. İş brandın nayabın sadaf. Bu sahlem yöleşete u xavako kil. Devi cabın ve. Seradına peşange etmepken el havliri u Selimani evduhuti. Wallah aferin sadaf.
1: Bu ve reklam kirnen radyo duhuk. Peyvendiye ve jumare biken 0705 225 47 74

Bakır, Hasan Üçer Kovucu Kibra, Şirin Memi Alan Miri Kondir, Serpiş Tabu Zirevan Suvar Kirre. İde bin evi ser havzi gulab ava kasteli cümezken ezin azeda da rastker. Miri kon kirme mi alam ve sibi dilber kevani zin azeda. Lüser havzi gulab ava kasteli çavi seri gadi vüdüle kanaz kirayay.

oğlum ay dilimini huni gelir lekezime gen gelir anoy ya bu hırdı hırdı akira kalendara şeye cıbı cıbı doreme kasey jerva kamaştın hadabını gel.

kurda girin ge konağa işte. Bu herima kursanı, çen bu bakire kursanı girin be, evinde bu herima kursanı işte girin ge. Evinde bu roj avayı kursanı işte girin ge. Bağır bugün evinde bu rojlatı kursanı işte girin ge. Çünkü ve de mi de devleta Türkiye ne kadar be bir renge ki harap destavardan de roj ava le herima kurdistan yani Irak'ı le rojlatı kursanı İran işte bu ke. Yani rehoşkirnek bu doza kurdiji çedbit. Çünkü o benerin rola sekirdati herema kursani, rola serok barzani bit, rola seroki herema kursani bit. Yani rola ki mazin ya sekirdati herema kursani hebel gel, rola serok veziri herema kursani bit. Hatta Mert Karabeci hejmarek di sekirdati siyasi herema kurdistani, rola kudve meseleyi de heye duhazım afkana serkevitu bedil sozi ve piştavani dikin hatta desbeşhaliye dikin. Hacbeve çende serkhasına ve konağı jbome kurdan giringe. Amarın ser Rojava'yı Kurdistan'ı. Rojava'yı Kurdistan'ı emçend ku debejin mesele entegre ku peyva entegre bak şahs ve kesatici otuk ezbi pevid bizim dilemin rad belli. Mena vak huynavi var girtiye carak entegrasyon. Rojava'yı kurusan entegrasyon ekil gel hükümeti Suriye çiye bu ya. Yani hatta asla ki baş iş meşiyo ya. Ejmi pırsiyar bikin Aziz Becim Ahmet Şar'a duhaza ev mesele entegrasyon Angol gel kurda pek ve devlet anıya Suriye dürüst bikin. Lednav devlet a Suriye'de. Dinav hezen Şam'da, dinav hezen Serbi Desalat'a Ahmet Şar'a'da Aliye keye, hindek Ali hanın duhazın care kadı şerre kurdu Arabi bidin dürüst kirine bideri. Şerre kurdu Arab, dest bir biket, yani devlet merubi mantığı nezim ki. Eğer kurdu Arab ile Suriye şer bikin de berjandiye kede. Ve de merud kare, evvelin ki duhazın fitne fesadi dürüst ki merud kare dest nişan bike. Yek, de berjandiye daş ede. Du, de berjavanda ev tayı, dınava desalata Ahmet Şar'a kubser Türkiye ve evji ve eki hevdin. Se, deste ev hindik aşir ve Arabin şövenist, Arabin neteveperest, yen devruberin derazori, devruberin haseki rakay hene, ku dirijaya duruki hatta na, Lüve keyse gariyana kud khala ki lavaza erişi malum mülke kurda bikin, erişi cane kurda bikin o talançiye bikin. Yani aliyin talançi hene. Evana vakti rejima Esad de jivi kari talançiye dikirin. Hamman aşirin ligel Esad erişi lahasak erişi kurda dikirin. Ev hamman aşirin be Esad ra Şar-ı Ahmet Şar aji kiribun. Ev hamman aşirin deste İran'a girtibun le Kurdad xistin. Nükeji ev hamman aşirin de jir nave de salata Şam'ı dubare tuhazin erişe Kurdan bikin. Belki gende kes khala tebge. Ledvet Kurd veya ki Rojava'yı Kurdistan'ı veya ki baş bizanımın. Devet piçuktirin erişal ser tahin hu beybersiv neylin. Yani hendik cara dil nerm bun, axaftına ki xoş bu, mütevazi bun. Devlet kurd dest ve mütevazi bun e berden de devren ku keşe heye. Hendik car, yek şaka yek tavuğa gerek de du şaka yalik. Hani, jber ve çende devlet kurd duydere, o yadı. İdi bila kes ser torunca vaki dest vizmanı bila endiyen berden. Ebe Ali Girev falan hazbeye usa gotiye, ebe Ali Girev falan hazbeye zanım çetişti gotiye. Ya daş biz zamanı kiret, biz peyvin kiret berdin idi. La vallah düşümün nabeci ebeş ve hazbeye, ebeş ve hazbeye. Vallah dağır kerboyu ne mühime, ebeş ve partiye, ebeş ve
rêxistin evej ve tevgeriye. Han turinci vaki, emji vak Türka vak Araba kudgin yekl servan tora, em bu çi düşmüne hevdudken. Em bu çi erişi hevdudken, em bu çi erişi piroziyen hevdudken. Rudan roj ava rudaya, lahasake, Arabin şöveni eriş kirine kurdan jib vak merdane bersividane, hezin anti-terör hati ketiyen meydan evci ispat kürkü, یه هزار کروج آواه کورسند پارزه هزار کردیه. او کسی زمان درش کردند گوتن کرد ادی نمان کرد سرکارم ولات خو آخه خوشی بخار که خوشت پارزن. لذت او زمان درجی سر تورنج و کیدم بهیلن. یعنی تیشه که عجیبه. یا اون داغر کرده اون دیرشی پیروزیه من اگه امیرشی پیروزیه نه دو دیگه. Ne zamanı Mırova'ya, ne zamanı Kürdbuni'ye, çi hezbeki jiddül sözün hu, kabul nake vitişti biken. Ancak kesin tek der, kesin kütkhozun, jirravşi müfayi var bikirin. Her mravşaki aluzla berjandiyo hu derhün peş, ev kesin neravat karan vikari biken. Yani keseki bu hubeja Kürt ne kadar erişi piruziye Kürdav ke. Keçit beca bıra beca. Her çar parçayı kursanı. Şehidin kurda piruz. Serkirdin her çar parçayı kursanı piruz. Tevgerin her çar parçayı kursanıcı piruzun. O vakti ki tevgerin kurdi. Gelle kurdu her çar parçayı kursanı. Şoreşgerin kurd. Şervanin kurd. Peşmergen kurdu. Her çar parçayı kursanı. O vakti ki desteği hev girdin cuvanın. Desteği hev girdin cuvanın o behezin. İcacberi bila kes. وی حدی زمان دیر جیر گل خو نبینن. آلی دن گلک ایلین لروجاوه کردستانی انگو ایلین عرب جی حاطن باهف انگو سردان روی بریا کردال حسکی و دوری کرنه و دیار کرنه که او نرگل فی فیتنه اینه او آمادن گل کردال دیجی وی فیتنه ای کتخوازین شر کرد و عربا چکن او جی گل کردال دیجی وی اکی راوستن اگر درست بید او خفته نیوان اول جی پیشاده که گلک باشه. وقت بابا تا داوی جی وقت امده بینن. گلک هست بیشه ایران مرو باس بکه باس نکه. اد بیشم ما سه مجداره سه هیوه یازده هم جواتن کنگرس و جواتن هنرین امریکایی. بریاوی از باور ناکیم امریکا هری شکل دست بکرن. لی هندک چاوری جی گلک جو خود جوان شروع کند بیجن ترامپ چاوری راپرسین دومایید که. ال دیف راپرسین داویه ترامپ لب انگو دیموکراسی کماری خواز لب پیش دیموکراسی خواز آبن ترامپ آمدنینه ایرش بکنه ها. لی بیجن اگر دیف راپرسین داویه اگر دنگ کماری خوازن جه دیموکراسی خوازن گله کمتر لحاته به ترامپ به تاکید ده ایریشه که جوان هر دو دورین بره گله دو جوارتر بخسر ایرانه. اوجار ایران بلا حسابی خوب که ایران دکاره خوب بگوهره دکاره گل کردان لگل بلوجان گل ملت اندیلوه داره سیستم خوب بدل بکه ایرانه که فیدرال ایران که دیموکرات ایران که کو رزل مافی همو پیکاتان دیگر درست بکه اگر تشک بسا درست بکه نه امریکا و نه چی کس نکاره ایران بروخینه لیب حال خوی نها امریکا جار اگدن اگر ایرش بکه دی هر هیزه که کل ایرانی هیه دی بخوازه جوی دلیوه مفایی ور بگره و زرار بگینه سیستمی و خوب بگینه آزادی خو ایجا او دست ایران بخوده لاله دنف شر خوشیال و این هزین سر به سعودیه ل یمنی بردام دکه سعودیه و هزین سر به سعودیه دی صاحب پیمانی مکه ناو مزنه هندروالایه ترکیه و پاکستان و سعودی یعنی هاو پیمانی جاوستا خوش واتک جاواتک بجا به ترکیه باز دبیجن دوی خوش تجید کند بجن هاو پیمانی مکه لی نوارو که صفره بخود ایران سعودی به عرده به یک
Türkiye namede askerekî bişîne. Bi xwedê Suudî erdê be yek Pakistaniyek naçe xwe nade kuşîne. Bi xwedê Pakistan şolê berabe Suudî amade ne ya serbazek bişîne. Yani hevpeymaniyekî bi şekil bu deverê bêjim ve avan bûn yek ha. Lê bê encam ed bêjim. Çünkü şerî Husiyan de çend welatên erebî xwe kirine yek nikarin bi pişkek ji welatê Yemenî Husiya. Uj Amerika li kariye dixwaz. İcaj ber ve paşaroja çi be ne diyar ele merut kare ve eke bije de şer li cihane dijuartır de ben o dijuartır jid be le hendek valade ku şer jine ihtimalek mazana şer dest be bike şer aburi, şer siyasi, şer diplomatik olgel ve şer çektariye gelmiş. Bela gudan heja brumet bi heviya ku kurt li her kudereki jiyan biken di jiyana xuda serkefti bin o dile wan bu Kurdistan rabe dile Kurdistan ji buan rabe bu heviyem hatin giştin dawya bernama xu hatta bernama ekidin ji her şadu serkefti bin.

Tırava zalimim, muhabbet elgel muhaymim. Bir bakhtey, bir suzey, bir karar edireyim.

Sonra şu zaman Hazreti Cevabat Cezilerin emri etti. Zamanla seyitafı sakin bir cevabı bir defa rakıdı zaniye ben elmeyi beklemdini.